uzwasizi impilo yakho izinto sikalungiyo ziyalunga akungenzeki kuyenzeka sizothi kulani fighter igazi liyanqamuka

uzwa sizi impilo yakho izinto zikalungiyo ziyalunga ekungenzeki kuyenzeka sizothi kulani fate igazi liyanqamka li